albarka sai riba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fuf ad andi do neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wira mi sey kala ko na yota ko neddo moji buri ay huuni bin jangiraani kolli di halaka sinno tay wona huuni bin je neddo modde baado no baada min joodo Mayn jaay ba buri e Grand Dakar.

diye gidi gavur. Rimliğe ben bir nuru bırakıp iade nuru. Ya ben an sahada bata bir durun oldum kambede çankoma bengar. Gay diye ben bir gavur iyi form yok proti. Çango sıfak kambe fokak bir cimadi ma bedek yok proti. Ah kalinu buraya ma kalinu sahada bata. Anjele tu mesin daha dekici bir kurdan mesela komalede bu ne malede aksi kurdu mu kredi ko bam diyor ama mamu da.